0: Awurade.
1: Bosumiya.
0: Bosumiya.
1: Wodi yewrami.
0: Wodi yewrami.
1: Ewadi yedi enim.
0: Ewadi yedi enim.
1: Obonifoa.
0: Obonifoa.
1: Wohwehweye.
0: Wohwehweye.
1: Otamfo bia.
0: Otamfo bia.
1: Nani di yachi.
0: Nani di yachi.
1: Efibra yewoye.
0: Efibra yewoye.
1: Edibesi sesa.
0: Edibesi sesa.
1: Mini meyire.

0: Chem o Jesus Christo nazeti ni. Dawasi dominiti omoya.
1: Divine provision. Divine provision. Yedero adiasi. Ewa diatum. Odiye ura bosumi fufrumu. Ayye bosumi etosu enkono. Bible say.